0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

0: dilam dilam ameye ke bu seyran ameye bavez avez tuşan bir
1: dava takır.

0: gidelim yar gile.
1: Yar gilem.
0: Yar darılmış bugün gider el gile.
1: El gilem.
0: Kaderime çoktan beri ağlarım.
1: Ağlarım.
0: Her güzel de

Tirana kepe me Rıkı evu alı yavu bu emal kına avu lolo ölü pümpi avu Ah oh, oh, oh, oh. Az küstü ye.

Çavaraş çavaraş bunate, basket mederode. Çavaraş çavaraş bunate, basket mederode. Mete gelak has geliye, deli xoda xoy geliye. Mete gelak has geliye, beş

ve cifeze Sed ki hele sere tevle sed miye dotine sede frontine Her çarlave tev zevcinim ji ele Diye bide binevşan harine ser ka berbanga sebe Femşa gazala ravşa berivanya

Sevle sed miye dotine, sed efrontine, her çarlaye me zevcine Ji ele, dübe diye bide bine şanarine